0: tık da kan, ho ho baran. Hayi sıda, bu da yaran. Ve kucaran, ta ve haran, da kabara. Da kabara.
1: Radyo Hak, 87.6.